0: wala imbah alelu yalla la bon amul njeriñ aja beti jawara bo nek ci yoon bu bax ci sey xalé bu nu manke ñolay tontul
1: yali kumba fanjay yow la mi des ga day biran dikem
0: ci boy sey da ngay sey ndax le futur